geyim. Bir birey bafunyu geyim, bir birey bafunyu geyim. Miye oyn aranyu geyim, miye oyn aranyu geyim. Miye oyn aranyu geyim. Askin de bayağı geyim. Tadere kansu nyu geyem, tadere kansu nyu geyem, miya oyngara nyu geyem, miya oyngara nyu geyem.